0: Tarsus efendim. 95.5.
1: Uzaklara sesim duyulmuyor mu? Çekirdeğin bu hasretli

neşesiz tatsız. Bir ben miyim dünyada evsiz yuvasız? Ömrümüz geçiyor neşesiz tatsız. Bir ben miyim dünyada evsiz yuvasız?

benim mevsimlerim geçer baharsız. Postacılar mektubunu getirmez oldu. Gel de gör halimi, bak, bak neler oldu. Unutmuş gibisin canım sevgilim,

Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.

0: Saat 4. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.

acıyor. Yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın.

0: Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Hastasıyız dede.

0: Saat 5. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar dilerim.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
3: Tarsus. Tarsus'ta Tarsus zaten dinlenir.

bulunmak ki ben çok mutluyum.

0: Saat 6. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Cafe Biennova hazır kahve çeşitleriyle güne lezzetli bir başlangıç yapın. Pratik hazırlanır, keyifle içilir. Cafe Biennova. Hazır kahve keyfi günün ilk anında sizinle. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım, onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 47 18 0531 637 47 18. Özgür Çiftçi. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Reklamlar. Reklamlar. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız, sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres: Tekke Mahallesi Sait Polat Bulvarı numara 249. Yeni Hastane Eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 74 27. 0532 658 74 27. Asil Garaj Otoses ve Aksesuar Sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amanos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amanos dürümde Amanos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amanos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amanos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 13 13 ve 0324 613 21 21. Amanos Dürüm Center.
1: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
2: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
1: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

Köyden şehre ölçü bizim işimiz. Harita mühendislik hizmetleri olarak köylerden yaylalara, şehir merkezlerinden tarlalara kadar her yerde arazilerinizin doğru ölçümünü yapıyoruz. Instagram adresimiz pasa alt

Her parsel bir hayalin başlangıcıdır. Gayrimenkullerinizin değerini biliyoruz. Araziyi hakkıyla ayırıyoruz. Ve sizlere adil, güvenli bir arazi ayırma hizmeti sunuyoruz. Miras yoluyla intikal eden ya da tarımsal kullanıma uygun hale getirilmek istenen her türlü arazinizde hukuki ve teknik süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Toprağınızın her karışını doğru ölçümlerle belirleyip en uygun şekilde ayırarak size huzurlu ve kazançlı bir paylaşım sunuyoruz. Bir telefon kadar yakınız. 0324-627-27-0. Instagram adresimiz pasa_gayrimenkul33.

Paşa Harita Gayrimenkul, harita mühendislik hizmetleri ve sorumlu emlak danışmanlığı ile 2014 yılından itibaren siz değerli vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Gayrimenkullerinizin kiralama ve alım satım aracılık hizmetleriyle biz ilgilenelim. Bir telefon kadar yakınız. 0324 627 27 çift 0.

İlanlar arasında boğulmayın. Zengin portföy, uygun fiyatlar ve kredi seçenekleriyle gayrimenkul arama yolculuğunuzda size biz eşlik ediyoruz. Yeni başlangıçlar için doğru adres Paşa Gayrimenkul. Bir telefon kadar yakınız. 0324 627 27 00.

0: Saat 7. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklamlar.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Bienova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Bienova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Kafe Bienova'yı marketlerden ısrarla isteyin.
1: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet.
0: Aracınızın direksiyonunda titreme mi var? Yolda konfor ve güven mi arıyorsunuz? Kenan Road Balance Tarsus'ta hizmetinizde. Hidrolik direksiyon, elektrikli direksiyon, direksiyon kolon tamiri, araç alçaltma, yükseltme, jant düzeltme ve ağır vasıta road balance hizmetiyle işin ehli, çözüm adresi. Adres:
4: Teke Mahallesi 3733 Sokak, numara 52, Eski Sanayi Sitesi, Alıcı Profil Karşısı.
0: Telefon 0534 011 6606. 0534 011 6606. Kenan Road Balance, güvenli sürüşün doğru adresi.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi, Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
5: İkinci şube Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapı No 52 A Zemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
3: Reklamları dinlediniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

Doğru tasarım, sağlam gelecek. İmar planına uygun araziler için bize güvenin, geleceğinizi birlikte şekillendirelim. Paşa Harita Gayrimenkul, Harita Mühendislik ve Sorumlu Emlak Danışmanlığı Hizmetleri. Bir telefon kadar yakınız. 0324 627 27 çift 0. Instagram adresimiz pasa_gayrimenkul.

Doğru tasarım, sağlam gelecek. Harita mühendislik hizmetleri olarak arazilerinizi imar planına uygun şekilde yeniden tasarlıyoruz. Uzman ekibimizle mülklerinizi değerli, yasal ve kullanışlı hale getiriyoruz. 0324 627 27 çift 0. Adres Yeni Kaymakamlık binası civarı Tarsu AVM karşısı Türkmen Konsept kat 1 numara 3. Instagram adresimiz pasa_gayrimenkul33.

0: El alem dinlemese de alem dinliyor.
1: 95.5
0: Delikanlı Radyo.
2: Tarsus
1: Efendi.
3: Arabeskin Kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü az sonra. Reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus Efendi, Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlayacak. Bizi dinlemeye devam edin. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
4: Şimdi reklamlar.
3: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon: 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres: Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube: Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu üzeri, Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon: 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Tarsus FM 95.5. Arabeskin Kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor.
6: Paşa Harita Gayrimenkul, harita mühendislik hizmetleri ve sorumlu emlak danışmanlığı ile emanet ettiğiniz gayrimenkullerinizi kurumsal hesaplarımızdan yüksek çözünürlükte fotoğraf, video, ilan klibi ve gimbal teknolojisi ile sanal tur çekimleri oluşturarak en iyi biz tanıtırız. Bir telefon kadar yakınız. 0324 627 27 çift 0.

0: En baba şarkılar en baba radyoda.
1: El alem dinlemese de alem dinliyor.

arkadaşlar hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya.

0: Saat 8. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Sedat Avşin ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Cafe Bienova hazır kahve çeşitleriyle güne lezzetli bir başlangıç yapın. Pratik hazırlanır, keyifle içilir. Cafe Bienova, hazır kahve keyfi günün ilk anında sizinle. Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 47 18. 0531 637 47 18. Özgür Çiftçi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Sabahın keyfi, sabahın neşesi, sabahın tüm güzellikleri burada. Günaydın Tarsus devam ediyor. Günaydın Tarsus.

Köyden şehre ölçü bizim işimiz. Harita mühendislik hizmetleri olarak köylerden yaylalara, şehir merkezlerinden tarlalara kadar her yerde arazilerinizin doğru ölçümünü yapıyoruz. Instagram adresimiz pasa_gayrimenkul33.

0: günün kalanını neşeli geçirmek için önce güne neşeli başlamak gerekir. Günaydın Tarsus devam ediyor. Günaydın Tarsus.
1: Her parsel bir hayalin başlangıcıdır. Gayrimenkullerinizin değerini biliyoruz. Araziyi hakkıyla ayırıyoruz. Ve sizlere adil, güvenli bir arazi ayırma hizmeti sunuyoruz. Miras yoluyla intikal eden ya da tarımsal kullanıma uygun hale getirilmek istenen her türlü arazinizde hukuki ve teknik süreçleri titizlikle takip ediyoruz.

toprağınızın her karışını doğru ölçümlerle belirleyip en uygun şekilde ayırarak size huzurlu ve kazançlı bir paylaşım sunuyoruz. Bir telefon kadar yakınız. 0324-627-27-0. Instagram adresimiz pasa@gayrimenkul33.

Paşa Harita Gayrimenkul, harita mühendislik hizmetleri ve sorumlu emlak danışmanlığı ile 2014 yılından itibaren siz değerli vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Gayrimenkullerinizin kiralama ve alım satım aracılık hizmetleriyle biz ilgilenelim. Bir telefon kadar yakınız. 0324 627 20

0: Or karı. Şarkılarla, türkülerle başlıyoruz güne. Sıkıntıları geride bırakıyor, umutla devam ediyoruz hayata. Herkese günaydın. Günaydın Tarsus isimli programımız devam ediyor. Günaydın Tarsus.
1: İlanlar arasında boğulmayın. Zengin portföy, uygun fiyatlar ve kredi seçenekleriyle gayrimenkul arama yolculuğunuzda size biz eşlik ediyoruz. Yeni başlangıçlar için doğru adres Paşa Gayrimenkul. Bir telefon kadar yakınız. 0324 627 27 00.

Doğru tasarım, sağlam gelecek. İmar planına uygun araziler için bize güvenin, geleceğinizi birlikte şekillendirelim. Paşa Harita Gayrimenkul, harita mühendislik ve sorumlu emlak danışmanlığı hizmetleri. Bir telefon kadar yakınız. 0324 627 27 çift 0. Instagram adresimiz pasa@gayrimenkul33. La la la.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Tatlı krizine son. Antepli yeşil baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 5133. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7 Emin karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli, telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk, telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık.
2: Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız, sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres Tekke Mahallesi Sait Polat Bulvarı numara 249. Yeni hastane eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 7427. 0532 658 7427. Asil Garaj Otoses ve Aksesuar Sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde.
3: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
5: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001, 600-0001.
5: Murat Tavukçuluk.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
8: Dinleyin, farkınız olsun.
9: Tarsus FM 95.5. Güne tebessümle devam edebilmek için Tarsus FM'de kalın. Günaydın Tarsus devam ediyor. Günaydın Tarsus.
1: Harita mühendislik hizmetleri olarak köylerden yaylalara, şehir merkezlerinden tarlalara kadar her yerde arazilerinizin doğru ölçümünü yapıyoruz. Güvenilir, hızlı ve profesyonel hizmet anlayışımızla yanınızdayız. Harita mühendislik ve sorumlu emlak danışmanlığı hizmetleri. Bir telefon kadar yakınız. 0324 627

0: Tarsus Tarsus devam ediyor. Çiftçiler günaydın. Esnaflar günaydın. İşçiler günaydın. Şoförler günaydın. Memurlar günaydın. Ev hanımları günaydın. Çocuklar size de günaydın. Günaydın Tarsus devam ediyor.
1: Doğru tasarım, sağlam gelecek. Harita mühendislik hizmetleri olarak arazilerinizi imar planına uygun şekilde yeniden tasarlıyoruz. Uzman ekibimizle mülklerinizi değerli, yasal ve kullanışlı hale getiriyoruz. 0324 627 27 çift 0. Adres Yeni Kaymakamlık binası civarı Tarsu AVM karşısı Türkmen Konsept kat 1 numara 3. Instagram adresimiz pasa alt tire gayrimenkul 33.

Paşa Harita Gayrimenkul, harita mühendislik hizmetleri ve sorumlu emlak danışmanlığı ile emanet ettiğiniz gayrimenkullerinizi kurumsal hesaplarımızdan yüksek çözünürlükte fotoğraf, video, ilan klibi ve gimbal teknolojisi ile sanal tur çekimleri oluşturarak en iyi biz tanıtırız. Bir telefon kadar yakınız. 0324 627 27 çift 0.

0: günün kalanını neşeli geçirmek için önce güne neşeli başlamak gerekir. Günaydın Tarsus devam ediyor. Günaydın Tarsus.
1: Köyden şehre ölçü bizim işimiz. Harita mühendislik hizmetleri olarak köylerden yaylalara, şehir merkezlerinden tarlalara kadar her yerde arazilerinizin doğru ölçümünü yapıyoruz. Instagram adresimiz pasa_gayrimenkul33.

parsel bir hayalin başlangıcıdır. Gayrimenkullerinizin değerini biliyoruz, araziyi hakkıyla ayırıyoruz. Ve sizlere adil, güvenli bir arazi ayırma hizmeti sunuyoruz. Miras yoluyla intikal eden ya da tarımsal kullanıma uygun hale getirilmek istenen her türlü arazinizde hukuki ve teknik süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Toprağınızın her karışını doğru ölçümlerle belirleyip en uygun şekilde ayırarak size huzurlu ve kazançlı bir paylaşım sunuyoruz. Bir telefon kadar yakınız. 0324-627-27-0. Instagram adresimiz pasa_gayrimenkul33.

0: Şarkılarla, türkülerle başlıyoruz güne. Sıkıntıları geride bırakıyor, umutla devam ediyoruz hayata. Herkese günaydın. Günaydın Tarsus isimli programımız devam ediyor. Günaydın Tarsus.
1: Paşa Harita Gayrimenkul, harita mühendislik hizmetleri ve sorumlu emlak danışmanlığı ile 2014 yılından itibaren siz değerli vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Gayrimenkullerinizin kiralama ve alım-satım aracılık hizmetleriyle biz ilgilenelim. Bir telefon kadar yakınız. 0324 627 27 çift 0.

İlanlar arasında boğulmayın. Zengin portföy, uygun fiyatlar ve kredi seçenekleriyle gayrimenkul arama yolculuğunuzda size biz eşlik ediyoruz. Yeni başlangıçlar için doğru adres Paşa Gayrimenkul. Bir telefon kadar yakınız. 0324 627 27 00.

0: Saat 9. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar dilerim.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklamlar.
0: Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Bienova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Bienova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Kafe Bienova'yı marketlerden ısrarla isteyin. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 53 74. 0535 711 53 74. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 53 74. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres: Eski Ömerli Mahallesi, Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
4: İkinci şube: Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapı No 52 A Zemin Kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. ısı yalıtımlı çift cam sistemleri, 4, 5, 6 ve 8 mm cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik.

0: Reklamlar. Reklamlar. Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi, Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
2: İkinci şube Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A Zemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Ömer Road Balance. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Road Balance yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Road Balance'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Road Balance adres Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304 0533 401 3304. Ömer Road Balance, binek ve ağır vasıta.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: yar, yarın akşam oradayım.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinlemek için Tarsus FM.com.tr. Tarsus FM.com.tr.

0: Saat 10. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. Cafe Biennova hazır kahve çeşitleriyle güne lezzetli bir başlangıç yapın. Pratik hazırlanır, keyifle içilir. Cafe Biennova. Hazır kahve keyfi günün ilk anında sizinle.
1: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet.
0: Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız, sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres: Tekke Mahallesi, Sait Polat Bulvarı, numara 249. Yeni hastane eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 74 27. 0532 658 74 27. Asil Garaj otoses ve aksesuar sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde.
1: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
2: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
1: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler sitesi Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul Yatırım'ın Tarsus'taki güvenli limanı.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tarsus FM.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Reklamlar. Reklamlar. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
1: Tatlı krizine son. Antepli yeşil baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 51 33. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava, Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
0: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda, fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 47 18. 0531 637 47 18. Özgür Çiftçi.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
2: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A Zemin Kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Reklamları dinlediniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun. Tarsus FM 95.5.

0: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bildim zalim
1: geceler. Tarsus FM 95.5.

0: Saat 11. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklamlar.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Öğle arasında küçük bir mola, güzel bir kahve iyi gelir. Cafe Bienoa hazır kahve çeşitleri günün ortasında pratik ve lezzetli bir seçenek sunar. Cafe Bienoa kahve keyfini kolaylaştırır. Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız, sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres: Tekke Mahallesi, Sait Polat Bulvarı, numara 249. Yeni hastane eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 74 27. 0532 658 74 27. Asil Garaj Otoses ve Aksesuar Sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde. Aracınızın direksiyonunda titreme mi var? Yolda konfor ve güven mi arıyorsunuz? Kenan Road Balance Tarsus'ta hizmetinizde. Hidrolik direksiyon, elektrikli direksiyon, direksiyon kolon tamiri, araç alçaltma, yükseltme, jant düzeltme ve ağır vasıta road balance hizmetiyle işin ehli, çözüm adresi. Adres:
4: Tekke Mahallesi 3733 Sokak, numara 52. Eski Sanayi Sitesi, Alıcı Profil Karşısı.
0: Telefon 0534 011 6606. 0534 011 6606. Kenan Road Balance, güvenli sürüşün doğru adresi.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoşseven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoşseven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

uyurken öldürüp gittin. Sen açtın sen kapat, gel bu sayfayı.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle Hoşseven Doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Reklamlar. Reklamlar.
2: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon: 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
3: Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres: Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7M'in karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon: 0532 596 5281. Alaaddin Mençuk. Telefon: 0535 340 2021. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık.
4: Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Ekip Oto Bakım Onarım Ford özel servisi olarak hizmet veriyoruz. Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, binek ve hafif ticari araçların diagnostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servis. Adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon: 0530 404 4024. 0530 404 4024. Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi, Habib Çeliktaş, Kemal Akyüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
3: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres: Eski Ömerli Mahallesi, Hilmi Seçkin Bulvarı, numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
5: 2. şube: Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 Azemin Kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
3: Telefon: 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
8: Tarsus FM 95.5.
2: Lezzetli bir kahve molası eşliğinde Türkü Saati Cafe Bienova katkılarıyla başlıyor. Cafe Bienova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada: fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienova, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.

lezzetli bir kahve molası eşliğinde Türkü Saati, Cafe Biennova katkılarıyla devam ediyor. Günün yorgunluğu çökerken kısa bir kahve molası iyi gelir. Cafe Biennova hazır kahve çeşitleriyle lezzetli bir ara verin. Sıcak, pratik ve keyifli. Cafe Biennova.

Hazır kahvenin lezzetli ismi. Cafe Bienova'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı Cafe Bienova'ya teşekkürler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Cafe Bienova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Cafe Bienova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Cafe Bienova'yı marketlerden ısrarla isteyin. Burası Tarsus'un kendi ismiyle ilk ve tek radyosu. Tarsus FM 95.5.

0: Saat 13. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Tarsus Efendim. Arabeskin Kraliçeleri. Bülent Ersoy. Ebru Gündeş. Sibel Can. Kamuran Akkor. Güllü. Daha birçok ünlü az sonra. Reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus Efendim'de Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlayacak. Bizi dinlemeye devam edin. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Ömer Road Balance. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Road Balance yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Road Balance'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Road Balance adres: Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304. 0533 401 3304. Ömer Road Balance, binek ve ağır vasıta. Aracınızın direksiyonunda titreme mi var? Yolda konfor ve güven mi arıyorsunuz? Kenan Road Balance Tarsus'ta hizmetinizde. Hidrolik direksiyon, elektrikli direksiyon, direksiyon kolon tamiri, araç alçaltma, yükseltme, jant düzeltme ve ağır vasıta Road Balance hizmetiyle işin ehli, çözüm adresi. Adres:
3: Tekke Mahallesi, 3733 Sokak, numara 52, Eski Sanayi Sitesi, Alıcı Profil Karşısı.
0: Telefon 0534 011 6606. 0534 011 6606. Kenan Road Balance, güvenli sürüşün doğru adresi.
1: Tatlı krizine son. Antepli yeşil baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 51 33. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava, Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
0: Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız, sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres: Tekke Mahallesi Sait Polat Bulvarı numara 249. Yeni Hastane Eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 7427. 0532 658 7427. Asil Garaj Otoses ve Aksesuar Sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri: Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor.
6: Şahmeran Emlak Konut, güvenin adresi.
0: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut, Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut, Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut, merkez adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Arabeskin kraliçelerinde şimdi kibariye.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoşseven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Babalar Resteli.
1: Bir varmış bir yokmuş diye başlayan masal oldu.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoşseven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 66 57. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'i devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Reklamlar. Reklamlar.
2: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon: 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
3: Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres: Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7 Emin karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon: 0532 596 5281. Alaaddin Mençuk. Telefon: 0535 340 2021. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Tatlı krizine son. Antepli Yeşil Baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 51 33. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava, Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
2: Aracınızın direksiyonunda titreme mi var? Yolda konfor ve güven mi arıyorsunuz? Kenan Road Balance Tarsus'ta hizmetinizde. Hidrolik direksiyon, elektrikli direksiyon, direksiyon kolon tamiri, araç alçaltma, yükseltme, jant düzeltme ve ağır vasıta road balance hizmetiyle işin ehli, çözüm adresi. Adres:
4: Tekke Mahallesi 3733 Sokak, numara 52, Eski Sanayi Sitesi, Alıcı Profil Karşısı.
2: Telefon: 0534 011 6606. 0534 011 6606. Kenan Road Balance. Güvenli sürüşün doğru adresi. Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız, sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres: Tekke Mahallesi Sait Polat Bulvarı numara 249. Yeni Hastane Eczaneler arkasında. Telefon: 0532 658 7427. 0532 658 7427. Asil Garaj Otoses ve Aksesuar Sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5. Lezzetli bir kahve molası eşliğinde Türkü Saati Cafe Bienova katkılarıyla başlıyor. Cafe Bienoa'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı Gold Cafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienoa, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.

lezzetli bir kahve molası eşliğinde Türkü Saati, Cafe Biennoa katkılarıyla devam ediyor. Günün yorgunluğu çökerken kısa bir kahve molası iyi gelir. Cafe Biennoa hazır kahve çeşitleriyle lezzetli bir ara verin. Sıcak, pratik ve keyifli. Cafe Biennoa.

0: hazır kahvenin lezzetli ismi. Cafe Bienova'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı Cafe Bienova'ya teşekkürler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Cafe Bienova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Cafe Bienova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Cafe Bienova'yı marketlerden ısrarla isteyin.
1: Tarsus FM. En yeni ve en iyiler bu frekansta. Tarsus FM.
2: Hastasıyız dede.
3: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

0: Saat 15. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü az sonra. Reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlayacak. Bizi dinlemeye devam edin. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklamlar.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres: Eski Ömerli Mahallesi, Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
4: 2. şube Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A zemin kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı. MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
5: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
1: MMC Kardeşler Fırını adres: Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres: Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres: Atatürk Caddesi, Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını. Telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını, Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM. En iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor.

0: Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek.
1: Meran Emlak Konut güvenin adresi.
0: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Koca Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Yıldız Tilbe.

0: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Sedat Avşin ve ekibine teşekkürler.
1: Reklamlar. Reklamlar.
0: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 mm cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
4: Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
5: Hastasıyız dede.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time, dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimiyle English Time'da açılışa özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimiyle English Time'da açılışa özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki Nostalji'de buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimi ile English Time'da açılışa özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: 95.5 Tarsus FM.
1: Kumruları dinledim, susuverdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Kumruları dinledim, susuverdiler.

ağladılar. Dertleri, gönülleri hep dağladılar. Bulutlar benim gibi hep ağladılar.

0: Saat 16. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restali reklamlardan sonra başlıyor. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Tatlı krizine son. Antepli yeşil baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 51 33. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
1: TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapın o 52 A zemin kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amanos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amanos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amanos Dürüm Merkez Adres, Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube, Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu üzeri, Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amanos Dürüm Center.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
6: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle Hoşseven Doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle Hoşseven Doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 66 57. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

Sen beklemenin ne demek olduğunu bilir misin sen aşkı, tanır mısın hasreti? Uzar geceler, bitmez geceler, bitmez geceler, bitmez.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoşseven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 66.

57 Toprak Doğalgaz Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Dağın yakında mısın? Söyle, söyle, söyle Yaradan'a aşkına söyle. Yoksa şu feleğin çarkında mısın? Başka başka gönüllerin tahtında mısın?
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoşseven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 66 57. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kıskaç ve ekibine teşekkürler.

0: Reklamlar. Reklamlar. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon: 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon: 0545 155 0133. 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Aracınızın direksiyonunda titreme mi var? Yolda konfor ve güven mi arıyorsunuz? Kenan Road Balance Tarsus'ta hizmetinizde. Hidrolik direksiyon, elektrikli direksiyon, direksiyon kolon tamiri, araç alçaltma, yükseltme, jant düzeltme ve ağır vasıta road balance hizmetiyle işin ehli, çözüm adresi. Adres:
1: Tekke Mahallesi, 3733 Sokak, numara 52, Eski Sanayi Sitesi, Alıcı Profil Karşısı.
0: Telefon: 0534 011 6606. 0534 011 6606. Kenan Road Balance. Güvenli sürüşün doğru adresi. Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız, sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres: Tekke Mahallesi, Sait Polat Bulvarı, numara 249. Yeni hastane, eczaneler arkasında. Telefon: 0532 658 74 27. 0532 658 74 27. Asil Garaj, otoses ve aksesuar sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları Yaren.fm.com.tr, Tarsus.fm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Lezzetli bir kahve molası eşliğinde Türkü Saati Cafe Bienova katkılarıyla başlıyor. Cafe Bienova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienova, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.

lezzetli bir kahve molası eşliğinde Türkü Saati, Cafe Biennoa katkılarıyla devam ediyor. Günün yorgunluğu çökerken kısa bir kahve molası iyi gelir. Cafe Biennoa hazır kahve çeşitleriyle lezzetli bir ara verin. Sıcak, pratik ve keyifli. Cafe Biennoa.

hazır kahvenin lezzetli ismi. Cafe Bienova'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı Cafe Bienova'ya teşekkürler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Cafe Bienova hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Cafe Bienova, kahve molanızın vazgeçilmezi. Cafe Bienova'yı marketlerden ısrarla isteyin.

0: Saat 17. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Arabeskin Kraliçeleri: Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü az sonra. Reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlayacak. Bizi dinlemeye devam edin. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
2: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
3: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
2: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
2: Telefon 600-0001 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk. Ömer Road Balance. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Road Balance yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Road Balance'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Road Balance adres: Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304. 0533 401 3304. Ömer Road Balance, binek ve ağır vasıta. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM, 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor.
7: Şahmeran Emlak Konut, güvenin adresi.
0: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut, Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut, Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut, merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Muazzez Ersoy.

0: Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek.
1: Meran, emlak, konut, güvenin adresi.
0: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut, Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut, Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut, merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Bülent Ersoy.

0: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut, Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut, Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut, merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Sedat Avşin ve ekibine teşekkürler.
1: Reklamlar. Reklamlar.
2: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52A zemin kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
2: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı. Yürmen Odun, Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun, Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7M'in karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli, telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk, telefon 0535 340 20 21. Yürmen, Odun, Kömür ve Talaşçılık.
0: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 47 18. 0531 637 47 18. Özgür Çiftçi. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center. Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız, sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres: Tekke Mahallesi Sait Polat Bulvarı numara 249. Yeni hastane eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 74 27. 0532 658 74 27. Asil Garaj Otoses ve Aksesuar Sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
7: Tarsus FM 95.5.
8: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimiyle English Time'da açılışı özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimiyle English Time'da açılışı özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimi ile English Time'da açılışa özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Tarsus'ta Tarsus Efendi dinlenir.
1: Günlerdir içime çöktü ayrılık. Böyle boynu bükük duruşum ondan. Günlerdir içime çöktü ayrılık.

uzaklar böyle dalışım ondan. Geleceksin diye gözüm yollarda, uzaklara böyle dalış

0: Saat 18. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restali reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklamlar.
4: Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin.
1: Tatlı krizine son. Antepli yeşil baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 51 33. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava, Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
4: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restali Müslüm Gürses'le başlıyor. Toprak Doğalgaz, Demir Döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoş seven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde şimdi Müslüm Gürses.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoşseven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 66 57. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoşseven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoşseven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Reklamlar. Reklamlar.
2: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon: 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
3: Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Ekip Oto Bakım Onarım, Ford özel servisi olarak hizmet veriyoruz. Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, binek ve hafif ticari araçların diagnostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Özel Servis Adres, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Servisi, Habib Çeliktaş, Kemal Akyüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
2: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 mm cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus, Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
4: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
5: 2. şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A Zemin Kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
4: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
8: Tarsus FM 95.5.
2: Lezzetli bir kahve molası eşliğinde Türkü Saati Cafe Bienova katkılarıyla başlıyor. Cafe Bienoa'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienoa, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.

lezzetli bir kahve molası eşliğinde Türkü Saati, Cafe Biennoa katkılarıyla devam ediyor. Günün yorgunluğu çökerken kısa bir kahve molası iyi gelir. Cafe Biennoa hazır kahve çeşitleriyle lezzetli bir ara verin. Sıcak, pratik ve keyifli. Cafe Biennoa.

Hazır kahvenin lezzetli ismi, Kafe Bienoa'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı Kafe Bienoa'ya teşekkürler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Bienoa hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Bienoa, kahve molanızın vazgeçilmezi. Kafe Bienoa'yı marketlerden ısrarla isteyin. Bizimle geçirdiğiniz her dakika için teşekkür ederiz.

0: Saat 19. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Arabeskin Kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü az sonra. Reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlayacak. Bizi dinlemeye devam edin. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
1: MMC Kardeşler Fırını adres: Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres: Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres: Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını. Telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
0: Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız, sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar, LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres: Tekke Mahallesi Sait Polat Bulvarı numara 249. Yeni Hastane Eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 74 27. 0532 658 74 27. Asil Garaj Otoses ve Aksesuar Sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürüm de, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos Dürüm Merkez Adres, Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube, Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu üzeri, Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri başlıyor.
6: Şahmeran Emlak Konut, güvenin adresi.
0: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut, Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut, Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut, merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Koca Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

0: Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek.
1: Oh, Meran, emlak, konut, güvenin adresi.
0: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut, Tarsus'un kurumsal

Emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut, Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut, merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Arabesk'in kraliçelerinde şimdi Bülent Ersoy.

0: herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut. Şahmeran Emlak ve Konut'un katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Sedat Avşin ve ekibine teşekkürler.
1: Reklamlar. Reklamlar.
0: Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Aracınızın direksiyonunda titreme mi var? Yolda konfor ve güven mi arıyorsunuz? Kenan Road Balance Tarsus'ta hizmetinizde. Hidrolik direksiyon, elektrikli direksiyon, direksiyon kolon tamiri, araç alçaltma, yükseltme, jant düzeltme ve ağır vasıta road balance hizmetiyle işin ehli çözüm adresi. Adres:
2: Tekke Mahallesi 3733 Sokak, numara 52, Eski Sanayi Sitesi, Alıcı Profil Karşısı.
0: Telefon 0534 011 6606. 0534-011-6606. Kenan Road Balance. Güvenli sürüşün doğru adresi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM 95.5.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları, genel İngilizce, Almanca dil eğitimiyle English Time'da açılışı özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimi ile English Time'da açılışı özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki Nostalji'de buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimi ile English Time'da açılışı özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Saat 20. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Eiffel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklamlar.
0: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 53 74. 0535 711 53 74. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 53 74. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız, sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres: Tekke Mahallesi, Sait Polat Bulvarı, numara 249. Yeni hastane, eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 74 27. 0532 658 74 27. Asil Garaj, otoses ve aksesuar sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde.
4: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
5: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
4: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor, malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
4: Telefon 600-0001, 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk.
1: Tatlı krizine son, Antepli Yeşil Baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 51 33. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava, Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoş seven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 66 57. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde şimdi Müslüm Gürses.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle hoşseven doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

meçhul yollara, bu aşkım yarına götüremedik. Beyazım

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle Hoşseven Doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, demir döküm, Buderus, Bosch, Vaillant, Baymak, ECA marka kombileriyle Hoşseven Doğalgaz sobasıyla Toprak Doğalgaz olarak en iyi markalarla çalışıp sizleri kaliteyle buluşturuyoruz. Hem uygun hem uzun ömürlü. Evinize, ofisinize doğalgaz tesisatı döşetmenin tam ama tam zamanı. Tesisat döşenecek yere gelip ücretsiz keşif yapıyoruz, size gereken bilgileri veriyoruz. Peşin fiyatına kredi kartına taksit imkanı Toprak Doğalgaz'da. Ayrıca doğalgaz peteklerinizi 10 yıl garantili bir şekilde ECA ve Demir Döküm Plus marka takıyoruz. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'i devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Reklamlar. Reklamlar.
2: Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133 Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin.
3: Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7M'in karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk. Telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok. İnternet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET.
2: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
7: Tarsus FM 95.5.
2: Lezzetli bir kahve molası eşliğinde Türkü Saati Cafe Bienova katkılarıyla başlıyor. Cafe Bienova'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienova, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.

0: yeter zehirin katmasın.
1: Lezzetli bir kahve molası eşliğinde Türkü Saati, Kafe Bienno'a katkılarıyla devam ediyor. Günün yorgunluğu çökerken kısa bir kahve molası iyi gelir. Kafe Bienno'a hazır kahve çeşitleriyle lezzetli bir ara verin. Sıcak, pratik ve keyifli. Kafe Bienno'a.

0: Hazır kahvenin lezzetli ismi. Kafe Bienoa'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı Kafe Bienoa'ya teşekkürler. Kısa bir kahve molasının tam zamanı. Kafe Bienoa hazır kahve lezzetiyle günün temposuna sıcak bir ara verin. Hazırlanması kolay, tam kıvamında. Kafe Bienoa, kahve molanızın vazgeçilmezi. Kafe Bienoa'yı marketlerden ısrarla isteyin.
1: El alem dinlemese de alem dinliyor.
2: 95.5
1: Delikanlı Radyo.
3: Delikanlı Radyo.
2: Tarsus FM.
4: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

Başım gene duman bugün, gözüm yaşı umman bugün. Gene kaldım sabahlara, ah uykular haramdır bugün.

0: Saat 21. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Barmaus, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğiniz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.

0: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
1: 2. şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52A Zemin Kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
2: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5. Mercedes-Benz Ağır Vasıta Özel Servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğimiz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus Efendi. Mercedes-Benz Ağır Vasıta Özel Servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz.

0: sen deli misin?
1: Evet, ben ve birbirinden değerli saz üstad arkadaşlarım, sizleri derin sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, sağ olun.
2: Baba söylesin, alem dinlesin.
3: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gel.
1: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Ediyor musunuz?
4: Tarsus Efendi, Müslümcü.
1: Müslümcü. Buyurun dostlar. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.
3: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
4: Tarsus Efendi, efkar vakti. Müslümcü.
1: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Sevgili misafirler, güzel alkışlarınıza, şahsıma beslediğiniz güzel duygulara çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet.
3: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
4: Baba söylesin,

0: babası dinlesin, ailem dinlesin.
1: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Vallahi çok teşekkürler, çok teşekkürler.
2: Tarsus Efendi Müslümcü. Müslümcü.
1: Teşekkürler. Buyurun dostlar.
3: Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gel.

0: Evet, ben ve birbirinden değerli saz üstad arkadaşlarım, sizleri derin sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, sağ olun.
1: Tarsus Efendi, efkar vakti. Müslümcü.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gel.
0: Bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Ediyor musunuz?
1: Tarsus Efendi, Müslümcü.
2: Müslümcü.
0: Buyurun dostlar. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Baba

Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Baba söylesin, alem dinlesin. Müslüm Gürses'i rahmetle yad ediyor ve bize bıraktığı o muhteşem eserlerini Tarsus Efendi siz değerli dinleyicilerimize sunuyoruz.

Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Tukurova Otomotiv. Tukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gel.

0: Reklamlar. Reklamlar. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 53 74. 0535 711 53 74. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 53 74. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
1: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
2: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
1: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor, malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
3: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
1: Telefon 600-0001, 600-0001.
3: Murat Tavukçuluk.
4: Aracınızın direksiyonunda titreme mi var? Yolda konfor ve güven mi arıyorsunuz? Kenan Road Balance Tarsus'ta hizmetinizde. Hidrolik direksiyon, elektrikli direksiyon, direksiyon kolon tamiri, araç alçaltma, yükseltme, jant düzeltme ve ağır vasıta road balance hizmetiyle işin ehli, çözüm adresi. Adres:
5: Tekke Mahallesi 3733 Sokak, numara 52, Eski Sanayi Sitesi, Alıcı Profil Karşısı.
4: Telefon 0534 011 6606. 0534 011 6606. Kenan Road Balance. Güvenli sürüşün doğru adresi.
6: Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız, sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres: Tekke Mahallesi Sait Polat Bulvarı numara 249. Yeni hastane eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 74 27. 0532 658 74 27. Asil Garaj Otoses ve aksesuar sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
9: Dinleyin, farkınız olsun.
10: Tarsus FM 95.5.
11: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Ediyor musunuz?
10: Tarsus Efendi, Müslümcü.
11: Müslümcü. Buyurun dostlar. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.
10: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gel.
12: Tarsus Efendi, efkar var.

0: Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
1: Baba söylesin, alem dinlesin.
0: Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımın

0: Da birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gel.
1: Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili misafirler, güzel alkışlarınıza, şahsıma beslediğiniz güzel duygulara çok teşekkür ediyorum. Evet.
0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
2: Tarsus Efendi, efkar vakti. Müslümcü.
0: Ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
3: Baba söylesin, ailem dinlesin.
4: Ya lütfen biraz şöyle, Allah Allah, yavaş. Şimdi böyle kendinizi böyle çok güç duruma sokuyorsunuz. Yapmayın bunu. Konser yaptığımızın farkına varamıyoruz. Yani şimdi ne yapayım ben? Anlamadım ki.
3: Baba söylesin, alem dinlesin.

Şevki'ye sonsuz teşekkürler. Sonsuz teşekkürler.

0: Saat 22. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü sona erdi. Katkılarından dolayı Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisinin değerli sahibi Ramazan Usta'ya ve tüm ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133 Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
1: Tatlı krizine son. Antepli yeşil baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 51 33. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time, dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimiyle English Time'da açılışa özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: kopartmış ayrı yörün yerlerde.
1: English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji devam ediyor.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimiyle English Time'da açılışı özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

Ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı. Ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı. Uluslararası geçerli sertifika. ETO, ücretsiz online eğitim. YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Çocuk grupları genel İngilizce, Almanca dil eğitimiyle English Time'da açılışı özel indirimli fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

vefasız. Oysa ben ne sevdalara beslemiştim yüreğimde. Ne hayallerle bekliyordum seni. Geleceğim dedin gelmedin. Sen kendin kendini yüreğimde bitirdin.

0: Ömer Rotbalans. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Rotbalans yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Rotbalans'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Rotbalans adres Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304 0533 401 3304 Ömer Rotbalans binek ve ağır vasıta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
4: El alemin değil, her alemin radyosu.

0: Saat 23. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 53 74. 0535 711 53 74. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 53 74. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133 Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Aracınız sadece bir ulaşım aracı değil. Sizin tarzınız, sizin imzanızdır. Asil Garaj, otoses ve görüntü sistemleriyle farkınızı ortaya koyun. En yeni teknoloji otoses sistemleri, güçlü bas çözümleri, kristal netliğinde hoparlörler, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranlar, geri görüş kameraları ve görüntü sistemleri ve aracınızı tamamlayan şık ve kaliteli aksesuarlar. LED aydınlatmalar, iç dizayn ürünleri, oto aksesuar çeşitleri ve daha fazlası Asil Garaj'da. Adres: Tekke Mahallesi, Sait Polat Bulvarı, numara 249. Yeni hastane, eczaneler arkasında. Telefon 0532 658 74 27. 0532 658 74 27. Asil Garaj, otoses ve aksesuar sistemleri. Kaan Dalyan yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
2: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

gönlüm yorulmuş. Dertlerden kalbime saray kurulmuş. Peşinden koşmaktan

0: aracınızın direksiyonunda titreme mi var? Yolda konfor ve güven mi arıyorsunuz? Kenan Road Balance Tarsus da hizmetinizde. Hidrolik direksiyon, elektrikli direksiyon, direksiyon kolon tamiri, araç alçaltma, yükseltme, jant düzeltme ve ağır vasıta road balance hizmetiyle işin ehli, çözüm adresi. Adres:
1: Tekke Mahallesi 3733 Sokak, numara 52, Eski Sanayi Sitesi, Alıcı Profil Karşısı.
0: Telefon 0534 011 6606, 0534 011 6606. Kenan Road Balance, güvenli sürüşün doğru adresi. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753, 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221, 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres: Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube: Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu üzeri, Kaymakamlık evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
2: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefonu 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet. Tatlı krizine son. Antepli yeşil baklava. Midenizi yakan şuruplarla değil, pancar şekeriyle ağzınızı tatlandıracak doğal tatlılar ve 20'ye yakın tatlı çeşitleri burada. Fıstıklı özel baklavadan soğuk baklavaya, cimcik baklavadan fıstıklı kadayıfa, midye, sarma ve bülbül yuvasına daha niceleri burada. İşte açılışa özel kampanya. Cevizli özel 320 lira, fıstıklı özel 450 lira, fıstıklı kadayıf 450 lira. Herkes tatlı yesin diye Adana'dan sonra Tarsus'ta Anıt Mahallesi Villa Koleji karşısında hizmet vermekteyiz. Sipariş telefonumuz 0531 559 51 33. Bir yiyen bir daha geliyor. Antepli Yeşil Baklava Murat Sevirgen yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5.

Yar, yar ben seni sevmedim. Yar kıymetini bilmedim. Söyle yollarına, yollarına ölmedim. Demek ki senin için sevmek değil, servet önemliymiş. Ama benim bildiğim yar dediğin ağlatmaz. Yar dediğin aldatmaz. Yar dediğin sırtından vurmaz. Demek ki sen bana ne can olmuşsun,

Ben ne günler gördüm, ben ne günler. Derdimi söylesem, kimler, kimler dinler? Halimi görseler, dağ taşınır. Ben ne günler gördüm, ben ne...

yeminlerle başlayan, sözlerin de yalanmış, o ardından ağlayan gözlerin, gözlerin de yalanmış. Deli gibi sevmesem, ya sonunu yazardım. Senin yerinde olsam, o taş kalbimi kırardım.

0: Saat 24. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Gece olunca hüzün çeker dört bir yana. Yüreğin konuşur adeta. Bir sen duyarsın, bir de yüce yaradan. Sessizce konuşursun kendi kendine. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme, gelme artık neye yarar?

0: Tarsus FM 95.5.
1: Bu gece bir başka çöktün içime. Seni andım durdum sabaha kadar. Okudum bendeki tüm mektupları. Okudum ağladım sabaha kadar. Bu gece bir başka çöktün içime. Seni andım durdum sabaha kadar. Okudum bendeki tüm mektupları. Okudum anladım sabaha

ruhumu dolaştı ılık meresi. Uykuyu gözümde sildi hasretim. Gözümü yummadım sabaha kadar. Seni içtim durdum sabaha kadar. Seni andım durdum

kulağımda çınladı sesin. Ruhumu dolaştı ılık nefesin. Uykuyu gözümden sildi hasretin. Gözümü yummadım sabaha kadar.

ılık nefesin. Uykuyu gözümden sildi hasretin. Gözümü yummadım sabaha kadar.

0: Gönlümün acıyı tattığı yerde, bana şu feleğin çattığı yerde, akşam güneşinin battığı yerde, bir beni, bir seni düşün.
1: Umutlar kuş olup gittiği zaman, hayaller tükenip gittiği zaman, elimde son kadeh bittiği zaman, bir beni, bir seni düşün.
0: Güzel gözlerine şarkılar yakıp, saçlarıma bahar gülleri takıp, şu yalan dünyanın haline bakıp, bir beni, bir seni düşünüyorum.
1: Efkarlanıp bir sigara yaktıkça, seller gibi çağlayarak aktıkça, paramparça gençliğime baktıkça, bir beni, bir seni düşünüyorum.

sadece bir gökyüzü, bir de bulutu var. Ama unutma, yüreğimde hep sevdiğim, hep sevdiklerim, hep yurdum, hep evim,

0: Saat 1. BS Doğal Gaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğal Gaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
3: 95.5

yaşasa yalnız gönlümü.

0: Tarsus efem 95.5.
1: Sevgiler çiçek gibi soldurmayalım, umudu boşluklara sap.

0: Saat 2. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Her şey